Tabii, antisi de ura uzar moru. Ne diye sarsızı seri promatörüne sustantus vakunasat uza moru natural. Moru natural şirin. Ne diyeyim ki, existuye ara lokal. Ne diyeyim ki, moru şirin ve makasın. Tahan moru şirin. Hemen fiyat katı, iyi fat fat fat iyi tahan moru şirin. Para da lima. For example, bak moru ka, ay hane ka, o da da uza diyor tahan ka. Dolayısıyla acaba moruk seselik ne demek? Ular da var. Ne tarafa paya mutu kahro be, depesi tarafa da moruk seselik mi afetado? İdam mı kanser mi diye? İde pusi diye